solarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Strede f strei, vi nos afrede. Kado na wi fesimam. Heri libi, tena dede. Viza feti di sranang.